0: Sabahınız hafarsız, 17 ay branış bazdı, açıs altı hafarsız boyluş boyu,
1: düzenli. Ben de zaten hafarsız.

0: Hareket saldır saldır ve boğulayım. Boğa su düşe hareket yaratılır.
1: Yanıta bir nefes hazır.

0: Zaten her defasında sadece Borsan Santrali'nden alışıcısız da defasa ekleyecek ve sanki sadece sekreyse ilk anı kaçacağım.
1: Size yaptığı cinsansı santrisiz.

0: Sağ ferazi ve sağ sağlısız. Oğuzun Bazi Bey yatan atıyor.
1: Navar 6, 4, 6, 6, 6.

0: Altı saat sonra koşu polis bey gitana daracaksa altı saat sonra sıfır polis bey gitana daracaksa
1: altı saat sonra sıfır polis bey gitana daracaksa altı saat sonra sıfır polis bey gitana daracaksa altı saat sonra sıfır polis bey gitana daracaksa altı saat sonra sıfır polis bey gitana daracaksa altı saat sonra sıfır polis bey gitana daracaksa altı saat sonra sıfır polis bey gitana daracaksa altı saat sonra sıfır polis bey gitana daracaksa altı saat sonra sıfır polis bey gitana daracaksa altı saat sonra sıfır polis bey gitana daracaksa altı saat sonra sıfır polis bey gitana daracaksa altı saat sonra sıfır polis bey gitana daracaksa altı saat sonra sıfır polis bey gitana daracaksa altı saat sonra sıfır polis bey gitana daracaksa altı saat sonra sıfır polis bey gitana daracaksa altı saat sonra sıfır polis bey gitana daracaksa altı saat sonra sıfır polis bey gitana daraca

0: Kısaca alsan kısa. Kısaca
1: alsan kısa. Bala uçasın bir beyin. Dürkücazı. Dürkücü yavaşlaka. Anlatırlar. Bir yüzden de. Bir de bulvasınır. Sınavım anı bırakma olay zonunda. Dışarı altı geldi. Fosfosyalar geldi. İlk etkisi ve mol. Bu uçasın. Hadi gelin. Kısaca alsan kısa. Kısaca alsan
0: kısa.
1: Ve bakan onu dürkücü. Kısaca alsan kısa.

0: Efendim, yaptınız efendim.
1: Efendim, efendim, az önce son olarak hareketli açım.
0: Efendim, yaptınız efendim, polisi tuğum.
1: Ne zaman, ne düştü efendim?